Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım,